0: ye ni ebe biya. Eni ma wufu oku ye.
1: Eni ma wufu oku ye.
0: E pesa menso eni me kwa.
1: Hear
0: the word of the Lord. I am not your king.